Nasıl sapayan des Gandhi kasalyan en çırpın, şoçu kanpirmin Muhammed Hasan Askari, meri mevi kadiyo akashvani kargilen vakspo, fetoga tu sur tugna, fet son suk kasata, sagat vanifya program yen mazat program şoçu kanpirin kanis Fatima.